Aya kuyruğa kaputmak kayış bingan Nunu kuduku çırpı hakan uyduk Nunu kutik şak kaput Kayış bir son iyiduk Nişin ayduk Ağuk kapta kayış bir son an Ana yok kağırdan gönküt Çağ uak haydak put Beyin abut kaş tutat şatın bin haydak put Yumutun tığa uatın mikilin uaktın Kağa uluk u Kan uutak kawa Nunuf bukunak Kağa uluk an uskum tutin Sağın imna Sağın içi kutsu uaktın Kağa uluk an uku uakum tu Zaten ikilik takkaw ukut. Ikne akan ngilingam tuto at makano ko akak sa batong ipin pisikayakan kaya sa ikilik takka. Tama at mukhang sakak sa piyakkaw ukut.